0: papa, nime kwenti gi, kan kuziri gotu seji OP.
1: Ya, ikuziri motu seji OP.
0: Enu, Ghana Play Store.
1: Esu bulongwe giwam, anga meba, nambida afombo.
0: Eh, ya viwila kembwe.
2: Enu. Legodo onya, ona eji ya kembu bachi bayere mahadum.
0: Hey, ya bulabu zimu bonya hune banu.
1: Ni bazu, ama mihi abatlanu. Afasato OP, buwa akukondimbu jiria. Tu kwasi ubi, mono gidi na ya, ubi.